Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların 1/4'ünün sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilir.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Geçen sene bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyor da. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp, ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

sigara bağımlılığı, aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösen. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda tefsir ve hadis alimi Firuze Abadi'den bahsedeceğiz. Arap dili tefsir ve hadis alimi Firuze Abadi 1329 yılında İran'da doğdu. İlk tahsilini babasının yanında yapmış, 7 yaşındayken Kur'an'ı ezberlemiş ve 8 yaşında hem babasından hem de devrin tanınmış alimlerinden dil, edebiyat ve kıraat dersi almış, Sahih-i Buhari ve Sünen-i Tirmizi'yi okumuştur. Tahsilinin ardından Bağdat Nizamiye Medresesi müderrisi ve kadısının yanında yıllarca yardımcı olarak çalıştıktan sonra Şam'a geçmiş ve burada da 100 civarında hocadan ders almıştır. Bundan sonra Bağlebek, Hama, Halep'le Kudüs'e gitmiş ve Kudüs'te bir taraftan alimlerin derslerine devam ederken bir taraftan da çeşitli medreselerde ders vermiş, ayrıca ilahiyat ve edebiyat dersleri almıştır. 1368 yılında Mekke'ye giden ve burada da alimlerden faydalanan Firuze Abadi, ders aldığı bütün hocalardan dil ve edebiyattan başka önemli hadis kitaplarını okuyarak rivayet etme izni de almıştır. 1395 yılında önce Zebid, daha sonra da Yemen kadılığına tayin edilen Firuze Abadi, bir yandan da ders vermeye devam etmiş ve başta melik olmak üzere birçok öğrenci onun derslerine katılmıştır. Zaman zaman Mekke ve Medine'ye gidip mücavir olarak kalan Firuze Abadi, Mekke'de El-Melikül Eşref adına bir medrese yaptırmış ve talebe okutmuştur. Seyahatlerinde bir taraftan ilim adamlarıyla fikir alışverişlerinde bulunurken, diğer taraftan devlet adamları katında büyük itibar gören Firuze Abadi, 1415 yılında Zebid'de vefat etmiştir. Hazreti Ebubekir soyundan geldiğini söyleyen, çok geniş bir kültüre ve kuvvetli bir hafızaya sahip olan Firuze Abadi, sözlük çalışmalarından başka hadis, tefsir, fıkıh ve tarihle de meşgul olmuş, kitaba meraklı olduğu için büyük paralar harcayarak çok sayıda kitap toplamıştır. Velüt bir müellif olup, sözlük, dil, tefsir, akaid, hadis, fıkıh, tarih, coğrafya ve biyografi türünde 70'ten fazla eser kaleme almıştır. Bunlar arasında en önemli çalışması olan El-Kamusül Muhit adını verdiği sözlüğüdür ki, eserin ön sözünde 2000 kitabın özeti olduğunu söylemiştir. İlim aleminde çok tanınan ve kaynak olarak görülen sözlüklerden biri olan eser, defalarca basılmış, Farsça ve Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Arap dili tefsir ve hadis alimi Firuze Abadi'den bahsettik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.
10: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Efendim, din demek hayat demektir. Din hayatı tayin ve tanzim eder. İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, hayrı ve şerri ortaya koyar. Din deyince elbette yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler şeklinde bir kurallar dizgesi çıkar karşımıza. Yani din kulla Allah arasındaki vicdan ilişkisiyle sınırlı kalmaz. En azından İslam dini böyledir. İslam dininin bir akidesi, yani inançlar alanı vardır. Onların başında Allah'a, peygamberlerine ve kitaplarına iman gelir. Kitaba iman, Kur'an'a imandır ve Kur'an'a iman bir takım yükümlülükleri kabul etmek demektir. İşte bu yükümlülüklerin sınırlarını belirleyen iki kavramdan, iki terimden söz edelim istiyoruz bugün. Haram ve helalden. Evet, kelime hazinemizdeyiz ve haramla helal kelimelerini konuşuyoruz.

Değerli dinleyenler, sözlükte mastar olarak bir şey, bir kimseye yasak olmak, isim olarak da yasaklanan, helal olmayan şey anlamına gelen haram kelimesi çeşitli türevleriyle birlikte Arapçada zengin bir kullanım alanına sahip. Bunlardan hürmet, engel olmak, yasak olmak, mümkün olmamak, saygı duymak, hırman, kişiyi bir iş, davranış veya haktan mahrum bırakmak, ihram, bir şeyi yasaklamak, haram saymak, haram beldeye veya haram aylara girmek, hac veya umreye niyet ederek dikişsiz elbise giymek ve tahrim, haram kılmak, yasaklamak anlamlarına gelir. Fıkıh literatüründe tahrimin karşılığı hazır, haram karşılığı da mahsur terimleriyle kullanılıyor efendim. Ayrıca Mekke ve Medine'ye harem denilmesinden haram aylar ve harim tabirlerine kadar örfte ve dini literatürde haram kökünden türeyen birçok kelime ve terimin bulunduğu ve bunların neredeyse tamamının kelimenin kökündeki yasaklama, engelleme, mahrum bırakma anlamı çerçevesinde bir muhteva kazandığı görülüyor. Efendim, haram kelimesi çeşitli türevleriyle sözlük anlamlarında Kur'an'da 83 yerde geçiyor. Bunların çoğunda ileride oluşacak terim anlamı için esas teşkil edecek şekilde Allah'ın yasak kıldığı fiillerden, dini yasaklardan, bazı ayetlerde de kişilerin bazı fiilleri kendilerine yasak saymasından söz ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in 66. suresine tahrim adı verilmesi de ikinci anlamıyla ilgili. Haram kelimesi çeşitli türevleriyle birlikte birçok hadiste de geçiyor. Evet, şimdiye kadar haramdan söz ettik. Peki, helal ne demek değerli dostlar? Efendim, sözlükte mastar olarak mübah, caiz ve serbest olmak, ruhsat vermek, haremden veya ihramdan çıkmak anlamlarına gelen helal kelimesi isim olarak haramın karşıtı. Caiz ve mübah gibi terimler de aralarında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte çok defa helalle eş anlamlı gibi kullanılıyor ve dini literatürde mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı davranışları ifade ediyor. Helal karşılığında hil kelimesi de kullanılıyor değerli dostlar. Arap dilinde hil kökü türevleriyle birlikte çeşitli anlamlar taşıyan zengin bir kullanıma sahip. Mesela aynı kökten hulul mastarı, borcun süresi bitmek veya borcun ödenmesi gerekmek, bir şeye veya bir yere inmek veya bir yerde oturmak, hal mastarı, bir meseleyi veya düğümü çözmek, eritmek, halil de oda arkadaşı, komşu, karı ve koca gibi anlamlara gelebiliyor. Evet, haram ve helal. İslam dininde önemli iki terim, iki kavram, iki kelime. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici, ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizle tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM

Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Hariri'den bahsedeceğiz. Makamat yazarı ve dil alimi olan Hariri, 1054 yılında Basra yakınındaki Meşan kasabasında doğmuştur. Doğduğu yere nispetle Basri lakabıyla anılmakla beraber ailesi ve kendisi ipek ticaretiyle meşgul olduğu için de daha çok Hariri nispesiyle tanınmıştır. İlk tahsilini Basra'da gören Hariri, daha sonraları Bağdat'a giderek devrin tanınmış alimlerinden nahiv, edebiyat, fıkıh, feraiz ve hesap ilimleri okumuştur. İslami ilimlerle sarf, nahiv, aruz kafiye, şiir, ahbar ve ensabın yaygın olduğu Basra kültürünün muhitinde yetişip, Bağdat'ta çeşitli alanlarda otorite sayılan hocalardan çok iyi bir eğitim gören Hariri, aynı zamanda güçlü bir zeka ve hafızaya sahip bir şahsiyettir. Nitekim okuduğu ilimleri olan Vakufu, El Makamat adlı kitabında ve özellikle bu kitabın 24. makamesinde nahiv bilmecelerinin, 32. makamede fıkhın ince meselelerinin ve 15. makamede feraiz meselelerinin çözümünde açıkça görülmektedir. Basra'da bulunduğu yıllarda istihbarat amiri olarak görev yapmış olan Hariri, önce tahsil maksadıyla daha sonra da çeşitli sebeplerle gidip geldiği Bağdat'ta birçok önemli kimseyle temas kurmuştur. Mert, faziletli, dürüst ve iffetli bir kişiliğe sahip olan Hariri, ipek ticareti yapması, geniş bir hurma bahçesine sahip olması, ayrıca bir resmi görevi bulunması sebebiyle müreffeh bir hayat yaşamış ve 1122 yılında Basra'da vefat etmiştir. Hariri daha çok edebiyatla meşgul olmuş, aynı zamanda yardımseverliğiyle tanınmış ve El Makamat'ında dahi cimrilere şiddetle hücum etmiştir. Hariri'nin toplumdaki eksiklik ve çelişkilere dikkat çekmek amacıyla kaleme aldığı bu eser, Ebu Zeyd Es-Serûci adlı hayali kahraman adına uydurulmuş maceraların rivayet eden rolündeki Haris bin Hemmam'ın dilinden akıcı bir üslupla anlatıldığı nazım-nesir karışımı bir eserdir. Birçok baskısı yapılan eserin Türkçe, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Latince'ye tercümeleri yapılmıştır. Edip ve yazarların konuşmalarında ve yazılarında yaptıkları 222 kadar dil yanlışını tasih maksadıyla yazdığı Dürretül Gavvas fi Evhamil Havas adını verdiği eserinde Hariri bu yanlışları ayet, hadis, mesel ve şiirlerden şahitler getirerek düzeltmiş ve doğru telaffuzlarını vermiştir. Örnek şahsiyetlerde Hariri'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adüye FM.
4: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
5: Sosyal fobiyi şöyle tanımlayabiliriz. Sosyal ortamlarda kişinin heyecan hissetmesi, kalabalığa karşı konuşamaması, toplum içerisinde yüzünün kızarması, elinin titremesi, sesinin hemen heyecan yapması, telaşlanması, sesinin zor çıkması gibi. Bu sosyal fobi, sosyal kaygıdır daha doğrusu. Bu ilerlediği zaman sosyal fobiye dönüşür. Bunun bazı belirtilerinin kendisine olduğunu söylüyor. Bu kişinin istemi dışında olan bir rahatsızlık. Yani bir insan nasıl safra kesesi hasta olur, ateş olur, ağır olur. Bir rahatsızlıktır, elinde değildir, bu da öyle. Onun istemi dışında beynin sosyal kaygılarla ilgili alanı var, onun fonksiyonu bozuluyor. O kişi bazı ortamlarda, mesela telefonla konuşurken ya da bir çay servisi yaparken eli titrediği zaman beynin o bölgesi alarm yapar. Alarm yaptığı zaman hemen otonomik hiperaktivite dediğimiz durum olur. Beyindeki oksijenlenme, kanlanma belli bir bölgede artar. Bazı kimyasal karışımı kana pompalar beyin. O anda heyecan, kalbi çarpmaya başlar. O rahatsızlık, bunun kişi bunu hafif durumlarda kendi kendine yenebiliyor. Ama ilerlediğinde bu beynin o duyarlı bölgesini düzeltmek için uyuşturucu olmayan, bağımlılık yapmayan ilaçlar var. Onlarla ilaç tedavisi gerekir. Hafif durumlarda da şöyle, kişi bu durumlar başladığında sosyal kaygı yapan ortamlardan kaçındıkça bu pekişir. Ve bakıyorsunuz bizim kültürümüzde sosyal fobiyi, utangaçlığı biraz yücelten bir kültür. Bu nedenle böyle mahcup olmak bir noktaya kadar saygı değerdir ama bir noktaya kadar insanın yeteneklerini köreltir. Burada mesela odaya kalabalığa girdiği zaman hemen kapının dibine oturmak ister. Mesela bu sosyal fobik kişiler de kalabalığa girdiği zaman herkes ona bakıyor gibi bir his olur. Olaylar hep olumsuz algılar. Yani kendisini yargılanıyor gibi algılar. Hep hata yapma korkusu vardı. Bu olumsuz bakma, o kişi olaylarla ilgili hemen kişisel algılamalar yapar. Yani herkes benimle ilgileniyor, benim kusurlarımla ilgileniyor, benim kilomla ilgileniyor, benim burnumla ilgileniyor yahut da benim işte bu heyecan, mahcup olacağım burada tarzında bir duygu oluşur. Bu olumsuz algılamayı bu kişi bunun rahatsızlıktan kaynaklandığını ve aşılması gereken bir engel olduğunu düşünüp bunun tedavide en güzel yöntemi exposure denilen bir yöntemdir. Yani yüzleşme, üzerine gitme tarzında. Paradox intention denir. Yani onun zıttını niyet edecek kişi. Yani ne yapacak? Sosyal ortamlara daha çok girecek. Alışveriş yaparken bir bakkala değil 2-3 yere gidecek. Bu şekilde mümkün olduğu kadar bu sosyal teması artırdıkça, göz temasını artırdıkça bu kişinin sosyal korkuları azalıyor, özgüven oluşuyor. Biraz da başarıya ihtiyacı var bu kişilerin. Bir şeyler başarırlarsa kendine güven gelir ve sosyal korkular düzelir. Bizim kültürümüzde yüceltildiği için böyle utangaçlık, mahcup olmak, sosyal korkulara çok rastlıyoruz. Ama kişi, bunun şöyle bir faydası var, bu kişiler az hata yaparlar. Eğer bu kendilerini aşarlarsa az hata yaparak hayat yolunda ilerlerler, daha sabırlı olabilirler. Yani o kişiye kazanım haline dönüşebilir. Ama bunun için kişinin gelecek projesinin olması lazım, amaçlarının olması lazım. Ben şu amaca ulaşmak için bunu yenmem gerekir desin, diyecek ve korkuların üzerine giderken o amacını hatırlasın. Bu şekilde kişi kendi kendine yenme şansı da yüksek. Dünya Sağlık Örgütü'nün birkaç sene önce hazırladığı bir rapordu. Eğer önlem alınmazsa 2020 yılında dünyanın en büyük sağlık sorunu, ikinci büyük sağlık sorunu depresyon olacak diyor. Birincisi kalp hastalıkları, ikincisi depresyon. Ve burada depresyonun bir özelliği de yeti yetimi yapar. Yani kişinin iş kaybına sebep olur. verimini düşürür, performansını düşürür ve sosyal kaybı çok daha fazladır diğer hastalıklardan. İnsan kalp ameliyatı oluyor, 3-5 gün sonra ya da bypass stent takılıyor, 3-5 gün sonra işine başlıyor ama bir depresyon aylarca çalışamıyor. Bunun için toplumsal bir sorun olduğunu ve bunun ve intiharların ciddi şekilde intiharın salgın haline gelmeye başladığı. Şu anda İngiltere'de trafik kazalarından ölümden daha çok intiharlı ölüm var. Bu ciddi bir rakam. Dünya Sağlık Örgütü bütün dünya parlamentolarına intihar önleme projesi sundu. Bazı parlamentolar bunu önerdi, bazıları bunu daha inceliyor. Türkiye'de de meclis gündemindeymiş, ben sordum onu. Ya bu intihar önleme projesi ciddi bir şekilde yani insanlığın geleceğinde bir tehlike olarak gözüküyor. İntihar şimdi bir insanın yaşamak istememesi ve ölüm istemesi demek. Şimdi ya intihar derken ölüm düşüncesini üç şekilde düşünmek gerekiyor. Biri ölümü düşünmek, diğeri ölümü istemek, üçüncüsü ölüme niyet etmek. Bu üçünü ayırt etmek gerekiyor. Ölümü düşünmek intihar değildir. Ölümü istemek depresyon belirtisidir. Ölümü düşünmek depresyon belirtisi değildir. Depresyonda artar ölüm düşüncesi. Yani diğerde normalde insan günde diyelim bir defa ölüm aklına geliyorsa, depresyondaki kişilerde 10 defa aklına gelir. İstem dışı ölüm düşüncesi daha yoğun beyinde çağrışım yapar. Ama ölümü isteyen kişi yaşamaktan zevk almaz, enerjisi azalır. Yani bir bardağı şuradan şuraya almak zor gelir. Her şey boş, anlamsız gelir. Böyle daha önce kendine bakan bir kimse kendine bakmamaya başlar. Çocuğu ağlasa, yani çocuğuna kızar, bağırır, sonra da pişman olur. Böyle suçluluk, pişmanlık, yetersizlik, güçsüzlük, zayıflık. Yani düşün, çay içerken zevk alamıyorsun. Sabah kalkıyorsun, evin, hayat boş, anlamsız. İşe giderken ayakların zorla gidiyor. Böyle bir hayat yaşamak çok zordur. Yani depresyondaki bir insanın çektiği acıyı anlamak çok zor. Genellikle yakınlar şöyle der işte, takma kafana, kendi kendine doktor ol, iradeni kullan, neyin eksik ki? Bu gibi sorular sorulur ama bu kişi, o kişinin çektiği acıyı daha da artırır o. Çektiği çileyi daha da artırır. Şimdi böyle bir insan düşün, eğer gelecekle ilgili ümit duygusunu da kaybettiyse, ya ben şu anda 30 yaşındayım, hiçbir şey zevk vermiyor. Gülmeyi bile unuttum. Ya gülen insanlar nasıl gülüyor diye şaşırıyorum. Ben böyle yaşasam 5 sene 10 sene böyle yaşamak daha büyük acı. O halde bir an evvel öleyim. 10 sene sonra bu şekilde yaşayıp öleceğimi, şimdiden öleyim diyor. Ve genç yaşta intiharlar var bu şekilde batıda. Bu neden? Çünkü gelecekle ilgili, ölümle ilgili algılamalar değişti eskiye göre. İnsan hayat sadece dünya hayatıyla sınırlı gibi düşünen insanlar ölüm konusunda böyle düşünüyor. Ve ufak bir depresif durumda hemen yani ölümle ilgili, ölümde kurtuluyum tarzında bir girişim oluyor. Depresyonla ilgili eski bilgiler değişti. Depresyon ruhsal bir rahatsızlık değil, kimyasal bir rahatsızlık. Bunu söyleyeyim. Depresyonda beyinde serotonin, noradrenalin, dopamin gibi maddeler var. Onlar azalıyor. Onlar azaldığında kişide ne oluyor? İşte beynin ve yaşamdan zevk alma, enerji, ağrıyı algılama alanı bozuluyor beynin. Ve ufacık bir ağrı şiddetli ağrıyor. Her tarafı vücudunu ağrıyor. Çünkü aslında romatizma yok ama ağrıyı algılaması bozulmuş beynin. Onun için ufak bir ağrı şiddetli algılamalar ortaya çıkıyor. Bu nedenle şu anda fizik tedaviciler, birçok daha iç hastalıkları uzmanları bile ilaçlarına hemen bir antidepresan ekliyorlar. Çünkü beyinde serotonin eksikliğini tamamlamak için. Depresyon kimyasal bir hastalık ama tedavisinde biyopsikososyal model dediğimiz model önemli. Sadece ilaç yeterli değil, terapi önemli ve aileyi, çevreyi, yakınları, çevre düzenlemesini içe katmak, tedavi dahil etmek gerekiyor. Bunlar yapılırsa tedavisi oluyor. Nasıl tiroid hastası oluyor, tiroid için ilaç alıyor ki TSH'ın 5'in üzerine çıkması hipotiroidi demektir. Tiroid bezinin yavaş çalışması demektir. Bu depresyonun sebebi midir, sonucu mudur? Yapılan son görüşler, beyinde uzun süreli stres hormonları salgılandığında stres hormonlar beyinde bazı asitli kimyasallar salgılıyor. Bu asitli kimyasallar gidiyor, dokularda herkesin hedef organı vardır, orada hasar oluşturuyor. Mesela hasar oluştuğu organlardan birisi de tiroid bezidir. Tiroid bezinin fonksiyonu bozuluyor ve işte tiroid bezinin fonksiyonu bozulduğu zaman TSH yükseliyor. Yükseldiği zaman ne oluyor? Bir şekilde tiroid bezini düzeltmek yetmiyor böyle durumlarda. Tiroid beziyle ilgili TSH şu azaltan hipotiroidin belirtilerinden birisi mesela enerji azalması, halsizlik, yorgunluk vardır. Diğer belirtisinde böyle kilo alma eğilimi vardır. Enerji azalmasının dışında mesela anlama, kavram, algılamalarda yavaşlamalar vardır. Bu tiroid bezi yavaş çalıştığı için, çünkü metabolizmayı hızlandıran bir hormondur o. Onu tedaviyle düzeltmek gerekiyor ama tiroid bezini bozan psikofizyolojik bir hastalık olduğuna göre guatır. Bunun psikolojik kökenini de tedaviye katmak gerekiyor. Bunu katıldığı zaman daha kalıcı olur. Hastalık en azından nüksetmez. Yok, ömür boyu ilaç almaya gerek kalmaz. Aynı tiroid bezi için ilaç nasıl gerekiyorsa beyin kimyasını düzeltmek için de ilaç gerekiyor. Ama uygun ilacı, doğru ilacı bulmak gerekiyor tabii. Tabii bu ilaçtan kaçınmak, genellikle bazı bu konuyla ilgili eski bilgilerden bazı yanlış mitler var. Yani böyle yanlış bilgiler var. Onlarla bu ilaçlar uyuşturucu bağımlılık yapar diye düşünülüyor. Şimdi eski ilaçlarda o özellik vardı gerçekten. Böyle bağımlılık yapabilen, sadece yatıştırıcıydı ilaçlar, tedavi edici değildi. Ama yeni kuşak ilaçlar var. Bu ilaçlarda farmakolojik iyileşme yapıyor. Yani beyindeki kimyasal aktiviteyi düzeltici, beyindeki mesela stresli kişilerde beyin hücrelerinde hızlı bir aktivasyon olur. Hızlı bir kan dolaşımı, oksijenlenme hızlanır. Kimyasal aktivite hızlanır. Beyindeki o mutlulukla ilgili kimyasal azalır. Azaldığı zaman kayıp olur. Biz ilaçlarla o kaybı önlemeye çalışıyoruz. Yani vücuda yapay bir ilaç vermek değil, vücuttaki kaçağı, kaybı önlemeye çalışıyoruz. Şimdi beyinde o serotonin azaldığı zaman tıpta self medikasyon diye bir kavram var. Bu self medikasyon kendi kendine ilaç bulma. Mesela kedilerde de vardır. Gider doğadan ilaçları, bitkileri yer, kendini tedavi etmeye çalışır. İnsanda da beyinde serotonin azaldığı zaman onu artırmak için farkında olmadan bazı davranışlara yönelir. Mesela sigaraya yönelir. Erkeklerde içkiye, sigaraya, kadınlarda mesela ev işi yapar. O anda beyinde farkında olmadan vitrini indirmesi, doldurması, temizliği yapması onu rahatlatır. Onu bir bunu artık tekrar tekrar yaparak bu sefer temizlik hastalığı ortaya çıkar. Yahut da mesela çikolata yer bazıları. Bazıları ne yapar? Çeşitli eğlence kaptırır kendini, beyninde o mutlulukla ilgili kimyası, ama bunlar geçici, aldatıcıdır. Kişi bunu tedaviyle bunu düzeltilirse, böyle sıra dışı yollarla beyninde mutlulukla ilgili kimyasal artırma self davranışına yönelmez insan.
4: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
14: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
11: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
15: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
16: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
17: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
18: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
19: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
11: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
20: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Dinimizin temelleri güzel ahlak kurallarından oluşmaktadır. Yalan söylememek, tatlı ve güzel sözle nasihatte bulunmak, yaşlıya, hastaya kol kanat gelmek, bitkilere ve hayvanlara karşı merhametli olmak gibi binlerce düstur nitelikli bir yaşam için bizlere emredilmiştir. Müslümanların uymak zorunda oldukları kurallardan biri de emaneti gözetmek ve ehline vermek, emanete sahip çıkmak, ona riayet etmektir. Hayatımızı kolaylaştıran ve huzurumuzun teminatı olan bu düstur hayati öneme sahiptir. Farkında mıyız? Emanet, güvenilir ve inanılır olmak, saklanmak ve korunmak üzere bırakılan şey anlamlarına gelir. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak birer emanettir. Bu emir ve yasaklara uymak suretiyle de emanete riayet etmek gerekir. Tarih boyunca İnsanların huzur ve mutlulukları iki sebeple kazanılmış veya kaybedilmiştir. Emanet ve adalet. Emanetler ehline verildiği ve adalete riayet edildiği müddetçe cemiyette huzur ve saadet bulunmuş, hıyanetler ve haksızlıklarsa huzursuzlukların, kavgaların, savaşların, servet ve neslin helak olmasının baş sebepleri arasında yer almıştır. Emanet, korunması istenen maddi ve manevi değerdir. Kişinin kullanıp sahibine iade etmek üzere aldığı eşya ve emanet olduğu gibi, devletin hizmet makamları da emanettir. İlim, din, antlaşma ve sözleşmeler, komşuluk hakları, kısaca aklımıza gelen her şey emanettir aslında. Bütün bunlar korunması, muhatap ve ilgililerine teslim edilecek şekilde davranılması, ne maksatla verilmişse ona uygun olarak kullanılması İslamiyet'in şartlarındandır. Farkında mıyız? Rabbimiz bu konuda Nisa suresi 58. ayette, Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir buyurmuşlardır. Ayrıca Hazreti Peygamber, münafığın üç belirtisi vardır. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde yerine getirmez, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder buyurarak, emanete riayet etmeyenleri münafık vasıflı insanlar olarak tescil etmiştir. Emanete sahip çıkmanın bireysel, itikadi ve toplumsal bir sorumluluk olduğunun farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün kaldığımız yerden apandisitin belirtilerinden devam edeceğiz. Apandisitin belirtileri nelerdir? Apandikste oluşan herhangi bir tıkanıklık bakterilerin organ içinde çoğalmasına neden olur. Tıkanıklık nedeniyle basınç artışı meydana gelir ve kan damarları sıkışır. O organı besleyen kan damarları sıkışır. Sıkışan damarlar kan akışına engel olarak kangrene neden olur. Eğer apandiks kangren nedeniyle koparsa kalın bağırsaktaki dışkı karın bölgesini doldurabilir ve yaygın karın içi enfeksiyonu ve peritonit dediğimiz karın zarları iltihabı oluşur. Sonuçta apandisitin patlaması ile steril bir ortam olan karın içi boşluğuna bağırsak bakterileri yayılır ve yaygın bir enfeksiyon başlatılmış olur böylece. Genel deyiş ile kan zehirlenmesi olarak adlandırılan bu durum, bağırsak bakterilerinin karın içi, peritonit de dahil buna ve ardından dolaşıma geçerek, önce karın içi daha sonra dolaşıma geçerek ciddi metabolik reaksiyonlara yol açması durumudur. Eğer enfekte olan apendiks kopmaz ama sızdırma yaparsa bu durumda da karın içinde abse oluşabilir. En sık görülen apandisit belirtilerine bakacak olursak tipik karın ağrısı olur. Daha çok göbek çevresinde künt bir ağrı dediğimiz ağrının cinsi, natürü tarif edilemeyen, orada bir rahatsızlık, orada bir ağrı var ama net olarak ağrının şekli tarif edilemeyen bir ağrı söz konusudur. İlk başlarda nere ağrıyor dediğimizde hasta ağrıyan yerini net olarak eliyle gösteremez. Daha çok göbek etrafını göstermektedir. Bir süre sonra ağrı karnın sağ alt kısmına iner ve artık orada sabitlenir. Ve ağrıyan yeri artık net olarak gösterebilir. Hastaya tekrardan sorduğumuzda kendisi sağ karnın sağ alt kısmını, hemen kasığın üzerindeki bölgeyi eliyle gösterebilir. Karnın sağ alt kısmında elle bastırıldığında hassasiyet vardır. Bıçak saplanması şeklinde hissedilen ve kişiyi tabiri caizse iki büklüm hale getiren keskin ağrının oluşması söz konusudur. Ağrının zamanla şiddetini arttırması söz konusudur. Ağrının göbek çevresinde başlamasından karnın sağ alt bölgesine inmesine kadar geçen süre ortalama 8 saattir. Yine karın bölgesine hafifçe bastırılması sonucunda ağrı şiddeti artmaktadır. Öksürmek ve hapşırmak bile ağrı ve acının artmasına sebep olmaktadır. Böyle bir durumda ağrı kesici ve benzeri ilaçların kullanılması kesinlikle tavsiye edilmez. Çünkü bu tür ilaçlar ciddi olabilecek durumları maskeleyebilir, bizi yanıltabilir. Ama yine de belirtmek isterim, ağrı kesici ve benzeri ilaçların kullanılması ağrının etkisini azaltsa da ilacın etkisinin sona ermesinin ardından bölgedeki ağrı devam eder. Yani ağrı kesicinin etkisi bittikten sonra ağrı kaldığı yerden etkisini göstermeye devam etmektedir. Ağrı ile birlikte karın bölgesi de şişer ve sertleşir. İlerleyen süreçte apandisit patlaması sonucu ile adeta tahta gibi bir karından bahsedilir. Karın kısmı, tüm karın kasları kasılmış tahta karın dediğimiz bir tablo ortaya çıkar. Apandisit nedeniyle oluşan ağrılar yürümeyi de zorlaştırır. Mide bulantısı ve kusma olur. Özellikle ağrı başladıktan hemen sonra kusma gerçekleşir. Ağız ve dilde kuruluk, iştahsızlık, sindirim güçlüğü, kabızlık ya da ishal, ağrılı olarak küçük tuvalete çıkma gibi belirtiler olur. Yüksek ateş olur ama ateş genelde 38 derecenin üzerinde değildir. Hızlı kalp atımı yani taşikardi söz konusudur. gaz çıkaramama, dışkıda zorlanma ve ağrı hissinin olması. Gebelerde bazı farklar vardır apandisit tablosunda. Normal apandisit ağrısından farklı olarak ağrı yan veya arka bölgede görülür. Bulantı, kusma ve iştahsızlık gibi apandisit belirtileri gebeliğin normal semptomları olduğu için hamilelerde apandisit teşhisini koymak açısından kullanılamaz. Bu nedenle gebelerde, hamilelerde apandisit teşhisi koymak biraz daha zordur. Bu belirtilerin varlığı bizleri apandisit şüphesini hatırlatmalı ve bir uzman hekime apandisit şüphesiyle en kısa sürede muayene olmaya gidilmesi gerekmektedir. Fakat bu şikayetlerin kısa süreli olup tamamen geçebiliyor olması ya da ara ara ortaya çıkması apandisiti çok düşündürmez. Bu şikayetler en az 4-5 saattir mevcut ve hiçbir azalma olmaksızın devam ediyor veya daha da şiddetini arttırıyorsa o zaman apandisit olma ihtimali de bir o kadar yüksektir. Peki apandisit patlarsa ne olur? Öncelikle şunu belirtmek isterim. Apandis patlaması ölümcül olabilen ciddi bir sorundur. Bu nedenle karın bölgesinde uzun süre devam eden ağrıları var ise kişinin acilen bir hastaneye apandisit şüphesiyle gitmesinde fayda vardır. Apandis patlaması veya apandisin yırtılması nedir? Neden olur? Apandisit ne zaman ölümcül olur? Biraz detaylandırmak istiyorum burayı. Apandis patlaması bilinenin aksine apandiks organının bir balon gibi patlaması şeklinde değildir. Çoğu zaman iltihap nedeniyle şişmiş olan apendiks duvarı aşırı şişmeye ve gerilmeye bağlı dayanamayıp zayıf olan bir noktadan delinir ya da yırtılır. İşte bu durum apandisin patlaması denilen durumdur. Patlama dediğimiz olayın tehlikeli olmasının sebebi apendiks içinde yoğun bulunan bakterilerin patlama sonucunda karın içine yayılmasıdır. Bu bakteriler karın içinde enfeksiyona hatta daha da ilerlemesi durumunda tüm vücudu tehlikeye sokan sepsis adı verilen başka bir deyişle kanın zehirlenmesi durumunu oluşturur ve tüm vücudu tutan yaygın enfeksiyon tablosuna yol açarlar. Tekrar vurgulamak ve özellikle belirtmek istiyorum. Apandisit tablosu tedavi edilmemesi durumunda iltihap ile dolmuş apendiks sonunda delinir ve iltihap karın boşluğu içine yayılır. Hasta bunu ağrının geçmesi ve genel durumda rahatlama olarak algılayabilir. Hatta iyileştiğini de zannedebilir. Bu durum bizi sakın yanıltmamalıdır. Böyle bir rahatlamadan sonra yaklaşık 6 saat sonra karın zarlarına yerleşen iltihaba bağlı ateş ve karın ağrısı tekrar ortaya çıkar ve artık bu aşamadan sonra hayati tehlike gündeme gelir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden en yakın hastaneye gitmek gerekir. Aksi takdirde sepsis nedeniyle ölüm söz konusu olabilir. Peki apandis patlamasından şüphelenmemizi gerektirecek belirtiler nelerdir? Vücut ısısının aniden değişmesine bağlı ateşlenmenin olması söz konusudur kişide. Genelde 38 derecenin üzerinde seyretmeyen apandisit artık 38 derecenin üzerinde seyretmeye başlayan bir ateşle kendini gösterir. Üşüme ve titreme, kalp ve solunum hızının artması, solunum sıkıntısı yani nefes darlığının oluşması, kalın bağırsak bölgesinde sancının olması söz konusudur. Esasında bu belirtiler sepsis belirtileridir. Mevcut şikayetlere bu belirtilerin de eklenmesi durumunda uyanık olmalıyız ve apandisin patladığından şüphe etmeliyiz. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde apandisit tanısından ve tedavisinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Tercih FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın.
2: Korunan damla geleceğimizdir.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Adi Efendi.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, glüten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.